has stolen, man or woman, vitalis expeditus tatirum. Çalındı, erkek mi, kadın? Çalındı, erkek mi, kadın mı? Erkek mi, kadın mı?